0: Aya, les moutons de l'homme par l'air, y'a pas de bien vu, on vient mort.
1: Il est au doux encore, oui, l'homme par l'air. Il est au doux encore, oui, l'homme par l'air. L'homme a eu bien l'odeur de la porte. Où l'homme a eu bien l'odeur de la porte. Où l'homme a eu bien l'odeur de la porte. Où l'homme a eu bien l'odeur de la porte. Où l'homme a eu bien l'odeur de la porte. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya